0: warwara nhenda iyi yekusorora asi nhenda iyi ingavhikirwa
1: kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye sabau kana ngemarota musati mabika musati marya uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana